Sivas'ın muhatabı bir demo. So, why not answer for us the business guys to any the business for us officer, IRS, pa, a few some money. Agora Nikos kan patana gamatan tia Nikolas man kasona amalgen. Un zamano sni kolatsi bajon hon Bollywood belo zaman entan tangin dipun gitra hotana simla gamatan skagen. Chet bajuni Dibini kovaras kalpa hindi kovaram ongen, çetçi buna bacı İngiliz kovaram.

c'è con la Chivas Unis, y lo único es el roster nomás Domínguez, cobrado con es máquina suena más bien. Se suprima Jenny, que primero tuve por un coche en la semana que matas que alguien, se suprima la Jenny, se suma de la guerra que va a tener eso mayor, es que no para la semana, se va a escuchar si me fuera mecánico que matas que alguien, dalo la semana. Jenny Zalo, se han tenido escuela por el pachatro, Tigan, voy a un día más que fuera mecánico que nació en el Tamarguén, ya me lo va a quitar en paso menos, se son de la guerra que va a tener eso mayor, ahora me lo va a quitar en coca, matas que alguien, escuba yo a un, dile mi cuadras que va a hindi cobrar a alguien, escuba a base de inglés cobrar, escuba chiquín base de inglés en music programo, se la semana, Boyzone, Eric Clapton, araba Boyzone'a geçen hoca matan gen. Skukolatsi vazgeni, dilini koras kapa, büyük bari programına skapan kara oan gen. Tıkın vazgeni hindi kobra, tıkın buha vazgeni ingiliz kobra, tıkın vazgeni, çasonu da ligi geçen hoca smakinan kunaman gen. Skan pa, Beckington, sirini geçen hoca matan gen. Jamara tekman momeni geçen hoca, resmakina sunaman gen. Tıkın kolatsi vazgeni, dilini koras kapa, Bibit Parti programı 10 gün, Cisa Bajeli Hindi Kobra, Cisa Baba Bajeli İngiliz Kobra, Cisa Tıkın Bajeli, Cisa Sonu Dali Gece Hona Smakınan Kunaman Gen, Skana Pa Hendan Lali Gece Hoga Matan Gen, Cemano Hezik Samani Gece Hoga Resmakına Sonaman Gen, Cisa Kola Cisa Bajeli ve Çıkanı Programı, Skana Pa Resmakına Çıka, Mokkina İl Arayını Gece Hoga Matan Gen, Cemano, Asima, Japanese Encephalitis Abyssiera Micro, Matsu Naruko Cha Champion, Cholo Nibidengo, Dr. Cruzi Elmina Ensalmania, Orani Kurashimana Cha, Kamatan Gen, Jomano, Valkyrie Basumara, MBRN, Aronir Peo, Mundoxana, Iris Inti Watani Gitan Hosusu, Kamatan Ska Gen, Chini Bajuahan, Dilini Kodas Kapa Hindi Kobra Ongen, Chini Boha Bajuni, Programa Hosasa Thea Chaga, Gitan Tayen, Jomano Valkyrie Basumara, Dopa da benim şuan koru gitan yan kok nasılanım gen çiğini çıkın da cıvaha. Dalın babası indirilmiş programı telaşımda mizo çasını tali mizo gitan koga matan gen. Çiğini kola çiva zeni dirili kola skarpa. Bibit parti programı yasınız ki bahane BBS ketani kok nasılanık tamam gen. Çiğini sopa olma bazen bibit parti zavuka uğaz kagen. Sa bazen bibit parti şiit süpahit, sa kola çi bazen bibit parti mançayı git, gini bazen İngiliz kovaran, gini çi boğa bazen Hindi kovaran, gini kola çi bazen bibit parti program, gıtan bazen Hindi kovaran, gıtan boğa bazen İngiliz kovaran, kız ozulaşma, gıtan çıkın bazen, kınan skanaman gen, da atan da olsa umun programan kuyet askana, atan ni transmit kaza boğa sapora bazen eva çiğnat gen, dok bazen yaşımın tanıtım yeteri hokuna sunak tamam gen, cemano, Bakire in basura da kadar mani şulan ko çana şimdi ne kadar tas kagen. Dok buha vazioni, sivani ko açı ko buha ko açman kına sunar zaman gen. Dok çi buha vazio ahan o kubanların mütevni gitan ko tani somaya. Çana şimdi ne reti sambarın da onu gitan ko gamatan gen. Dok ko açı vazioni, sunu ko sunazin partini. Ve sunazin araba asili redüsyonelli bak salpa ko nasmin açıya gamatan gen. Zamanı Sneevazio Ahon, Tokyo Asun Sumo, Dintan Tehni Pili Gitram Angen, Sneekolatsi Bajini Sponsor Program, İlhinli Ki San Banini Episod, Koskul Pahones Mankla Sura Taman Gen, Zekon, Ministry of Agriculture and Promotion of Pani Gitara Bayacan, Zamanı Chet Bajio Ahon, Dilini Kodas Kaba Hindi Kobran Angen, Chet Maha Bajini Nis Kobran, Chet Tsukin Bajini Vasin Music Programo, Michael Bolton orang tentang biasa begini apa ni kita kau cerita semula ke matang game cerita kolat si bajuni dilihat kau ras ke apa sports ke orang game sesuatu pun bajuni Hindi kau bawa sku bajuni Inggris kau bawa sku cibawa bajuni spotlight sku kolat si bajuni bibit party program tikun bajuni Hindi kau bawa tikun bawa bajuni Inggris kau bawa tikun bajuni bibit party program kau jual semua tikun kolat si bajuni kena sunam game yang dah sahaja Tanrı Sorgan'ın programı oluyor. Bir daha dedik sen zaman cocuğa susur programdan kork ne sunaman gel. Yani Akaz Bani Turam. Yani Akaz Bani Turam. Danışmanı kullanırım. Muhtemelen geçen kuatını istemiyor. Bani Sama Arindoni geçen kork ne sunaman gel. Geçen inan.

Nasıl iyi hazım program kuvvet bana turist istedik okuma sonra mani ya diye daha önce sen zaman nasıl da cihan dilini koruz kapa hindi kovran koruz olcan İngiliz kovran kovas ni bu abajuni kanal naman gen ya akaz bani tura.